içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde, geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü, türküler içinde.

içerken, yahut coplanırken, aslardım avluda, affolta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdi, çiçeği sularken, kimse